0: kalinaw, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Friede.
0: Mir. Samadhanam. Alafia.
4: Paz. Pace.
0: Aman. Aman.
2: Emirembe.
0: Udo.
4: Barış. Tınışlık.
0: Selam.
1: Selam.
4: Barış.
5: Mir.
6: Güzel.